0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.
2: Ben çaresizliğini içine atmış, paylaşılması gereken duygularını parçalamış, yalancı dostları bir gülüşten yakalamış ve ayrıntıları bir kenara bırakmış, yalanlardan bıkmışım yani. Önümde bir deli rüzgar, yağmuru yüzüme atar. Gözümde yaş damla damla, yağmurla karışık akar. Ben bu denizlerin üzerinde koşmak istiyorum. Kuşların dilinden anlamak, uçmak istiyorum. Ben bir deli rüzgarım olduğum yerde. Hayallerin gerçek olsun. Esen bir yel olsan.

dil bu defa bitti. Canım kalbimsin sen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: falcı yalan, o sözler yalan. Bu fal böyle çıkmaz, vallahi yalan.
1: Radyo Ülkü 24 saat.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Aylin Livaneli ile başladık. 90'lar deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Hadi gel uzatma sonrasında Çelik'le devam ediyoruz. 1996 yılındayız. Şarkımız da Nazına Ölüyorum.

Hemen Müftüoğlu, bir ümit doğmaz mı sonrasında sözü Kenan Doğulu'ya bırakıyoruz. Sanatçının en eğlenceli şarkılarından bir tanesi Hiç Bana Sordun Mu? Şimdi bizimle.

90'lardan çok hoş bir İzel şarkısı Sözer Kenan Doğulu'ya ait. Müzik ve düzenleme ise Ufuk Yıldırım. Retro'da 1996 yılındayız.

0: Hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Cenk Aya'nın Odalarda Işıksızım albümünde bir süre sonra da Nilüfer'in yine yeni yeniden albümünde yer alan şarkısı Beni Anlamadın Ya ve söz Sibel Tüzün'de. Nefes kesen aşklar şimdi bizimle.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu kabul edildi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla İsrailli bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur sınır kapısının Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapımız kadar önemli," dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin subay ve assubay öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak toplam 673 öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık oldu.

0: bunu bildirdi. Spor. Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır, dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bugün 24 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kentte görev yapan basınla bir araya gelerek toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla kararlılıkla mücadele edeceğiz, dedi. Mersin'de etkisini arttıran sıcak hava nedeniyle uzmanlar özellikle 65 yaş üzerindekiler, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı bulunanların güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamasını, gün içerisinde 2,5 litreye yakın su tüketmesini önerdi. Mersin'de 2026 yılı Haziran ayında 4101 adet aracın trafiğe kaydı yapılırken kentteki toplam araç sayısı 23.919'a ulaştı. Mersin bu sayı ile Türkiye genelinde en çok araç varlığına sahip 7. şehir oldu. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, son dönemde bazı bölgelerde görülen çekirge hareketliliği konusunda Mersin'de şu anda üretimi tehdit edecek boyutta bir çekirge zararının bulunmadığını söyleyerek, erken dönemde kontrollerin yapılması, yoğunluk görülmesi halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilmesi önem taşıyor diye konuştu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Ulaşım Araçları, İmalat, Satış ve Onarımı Meslek Komitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı'nı ziyaret ederek elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması, kent trafiğinde yaşanan aksaklıklarla sektörün talepleri ele alındı. Mersin'de sosyal medya platformlarında paylaşılan kural ihlaline ilişkin görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü tespit ederek 10 bin lira idari para cezası uyguladı. Yüksek üretim maliyetleri ve düşük fiyat nedeniyle zor günler geçiren Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sorunlarını Ankara'ya taşıdı. Üreticilerin talepleri ve çözüm önerileri yetkililere sunuldu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, küresel ticarette yaşanan gelişmelerin Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, bu avantajların kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için rekabet gücünü artıracak yapısal adımların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesindeki üreme kumsallarında deniz kaplumbağası yavrularının tespit edilmediği ve koruma çalışmalarının yetersiz kaldığı iddia edildi. Çevreciler bölgenin kaderine terk edildiğini savundu. Tarsus'ta kapsamlı fırın denetimi yapıldı. Denetimlerde bir fırında tespit edilen 17 ayrı uygunsuzluk nedeniyle 17 farklı idari para cezası uygulandı. Mersin'de 4 çocuk annesi Türkay Teneke düştüğü kuyuda hayatını kaybetti. Olay Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak mahallesinde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Toros Devlet Hastanesi acil servisi yenileniyor. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi acil servisinde hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek genişletme, bakım ve onarım çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu. Akdeniz'de meyve sineği ile mücadele ilaç desteği verildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, belediye bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kurulacağını açıkladı. Eğitimci Dilek Kul, yaz tatiline giren öğrencilere kitap okuma alışkanlığının önemini hatırlatarak ekran süresi ile okuma saatleri arasında denge kurulması gerektiğini belirtti.
3: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
5: Yolda, sporda, evde yemekte, yürüyüşte, sohbette.

0: Gülgüne Gül'le, Gülgüne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Hayat gerçekten o kadar hızlı ilerliyor ki hem doğa hem de böyle evren düzeni bir saniye bile aksamadan mükemmel bir şekilde işliyor gerçekten. Ve her saniye sürekli devam eden bazı ilginç olaylar yaşanıyor. Mesela dünya üzerinde her saniyede bir 40 tane yıldırım düşüyor. Google'da mesela 11.500 tane arama yapılıyor. Yine 11.500 Facebook durum güncellemesi yapılırken 2.8 milyon e-posta yollanıyor. 34 tane ağaç kesiliyor yağmur ormanlarında. Saniyede bir 34 ağaç eksiliyor bu dünyadan. 4 tane bebek dünyaya geliyor ve 2 kişi de ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bu arada her saniye yaklaşık olarak 4000 yeni yıldız oluşuyor. Bu da evrenimizin ne kadar büyük olduğunu düşündürüyor değil mi insana? Neden böyle başladım biliyor musunuz? Her saniyenin kıymetini bilebilelim diye. Bu güzel günde birlikteliğimiz başlıyor Gül Güne Gülle'de. Hoş geldiniz.

0: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: En iyi müzik, en iyi program.

Hadi bakalım, program başladığına göre şöyle güzel bir Türk kahvesi yapın kendinize. Ben de bu arada Türk kahvesi neden büyük bardaklarda değil de küçük fincanlarda içiliyor onu anlatayım size. Kimimiz böyle sabah uyanır uyanmaz seviyoruz. Kimimiz akşam yemeğinden sonra tercih ediyoruz. Efendim kimimiz misafirlikte keyifle tüketiyoruz. Peki ama neden Türk kahvelerinin fincanı bu kadar küçük? Özellikle çok sevenler bu durumdan sürekli yakınıyor biliyorsunuz. Hemen anlatayım isterim. Türk kahvesinin özellikle küçük fincanlarda içilmesinin arkasında enteresan bir neden var. Ya da biraz daha meraklanın isterim. Şarkıların sonrasında birlikte...

önce demiştim ki Türk kahvesinin özellikle küçük fincanlarda içilmesinin arkasında bir neden var. Şimdi klasik kahveler kupalarda içiliyor biliyorsunuz ama Türk kahvesini küçücük fincanlarda tercih ediyoruz. Öncelikle isterseniz Türk kahvesinin tarihinden birazcık bahsedeyim size. Osmanlı döneminden günümüze gelen kültürel değerlerden bir tanesi Türk kahvesi. İlk kez Yemen ve Habeşistan'da ortaya çıktığı biliniyor. Kökeni 14. yüzyıla kadar dayanan bu kahve 2 yıl sonra yani 1517 yılında Osmanlı'nın Yemen valisi Özdemir Paşa tarafından getiriliyor. İstanbul'da cezvelerde ve güğümlerde pişirilmeye başlanıyor ve farklı bir pişirme usulüyle Türk kahvesi ortaya çıkmış oluyor. Öyle ki kahvenin içilebilir kıvama getirilmesi ve Avrupa'ya gitmesinin asıl kaynağının da Anadolu olduğu söylenir hep. 17. yüzyıla geldiğimizde Venedikli tüccarlar Avrupa'ya götürdükleri kahveyi Türk kahvesi olarak tanıtıyorlar. Telvesiyle servis edilen tek kahve özelliğinde olan Türk kahvesi bilmeyenler için söyleyeyim ki 2013 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine de girdi. Bu eşsiz lezzete sahip kahveyi de küçücük fincanlarda yani 75 mililitre ortalama fincanlarda servis ediyor insanlar. Bu da aslında lezzetinin daha iyi muhafaza edilmesini sağlıyor. Daha detaylı anlatmam gerekirse küçük fincanlar telvesinin dibe çökmesine zaman tanıyor. Kahvenin daha yavaş soğumasını sağlıyor. Ayrıca kim köpüksüz kahve içmek ister ki? Bu ince ve küçük fincanlar kahvenin köpüğünü de koruyor. Böylelikle bol köpüklü bir kahve keyfi sunabiliyor bizlere. Kendine özgü olan aroması, telvesi ve köpüğüyle diğer kahvelerden her zaman ayrılır biliyorsunuz. Türk kahvesinin İstanbul'a geldiği ilk zamanlarda kahvehanelerin açılması da aslında halk tarafından ne kadar benimsendiğini gösteren ince detaylardan bir tanesi. Kültürümüzün ve yaşamımızın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Sonuç olarak hem tadıyla hem tarihiyle hem de geleneksel sohbetlerde böyle toplumsal bağları güçlendirmesiyle önemli ve her geçen gün daha da değer kazanan içeceklerden bir tanesi olarak sanıyorum ki kalmaya devam edecek. Siz ne dersiniz?

Bugün böyle tek bir konuya bağlı kalayım istemedim. Size birbirinden ilginç şeyler anlatmaya devam ediyorum o yüzden. Zincir marketlerdeki kuyrukların aslında hiç masum olmadığını biliyor musunuz? Hayatımızın çeşitli anlarında kuyruk beklemekten kaçamıyoruz maalesef. Zincir marketlerde ya da büyük mağazalarda bazen böyle uzun süren kasa kuyrukları beklemek zorunda da kalabiliyoruz. Hepimizin sinirini bozan detaylar. Kasa kuyruklarının düzenlenme şekli aslında bekleyiş deneyimimizi önemli ölçüde etkiliyormuş. Ama bizler belki de farkında bile değiliz. İki farklı sistem arasında yapılan araştırmalar çok şaşıracağınız ilginç sonuçları ortaya koymuş durumda. Buyurun diyorum, hep birlikte bakalım. Ama öncesinde ne dersiniz? İki güzel şarkı dinleyelim mi? Arabayı sen kullan demiştim. Uzun süren kasa kuyrukları beklemek zorunda da kalabiliyoruz. Hepimizin sinirini bozan detaylar. Kasa kuyruklarının düzenlenme şekli aslında bekleyiş deneyimimizi önemli ölçüde etkiliyormuş. Ama bizler belki de farkında bile değiliz. İki farklı sistem arasında yapılan araştırmalar çok şaşıracağınız ilginç sonuçları ortaya

geçse de böyle. Zincir marketlerdeki uzun kuyrukların sebebini anlatıyordum size. Şimdi kuyrukların uzunluğu ve düzeni aslında müşteri deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. Mesela marketlerdeki kasa sıralarında yaygın olarak gördüğümüz çoklu sıra sistemleri bazen bekleyenler arasında hafif bir rekabet duygusu da yaratabiliyor. Hangi kuyruğun daha hızlı ilerleyeceğine dair belirsizlik insanları strese sokabiliyor ve karar vermekte zorlanmalarına neden olabiliyor. İşte buna karşılık tek hatlı sistemlerde herkes sıraya giriyor ve sıradaki kişi boşalan kasa veya işlem masasına yönlendiriliyor. Bu yöntem bekleyenler arasında daha az stres ve hatta daha yüksek müşteri memnuniyeti de sağlayabilir diyor uzmanlar. İşte bu nedenle özellikle havaalanları gibi yoğun noktalarda veya büyük eğlence parklarında bu sistemin tercih edildiğini söyleyeyim. Kuyrukların uzatılması ile ilgili olarak bazı işletmeler bilinçli olarak kuyrukları yönetiyorlar. Mesela bir mağazada kuyrukların yavaş olması müşterilerin daha fazla ürün görmelerini ve ekstra alışveriş yapmalarını teşvik edebiliyor. Ayrıca uzun kuyruklar müşterilerin ürünlerini son dakikada geri bırakma olasılığını azaltarak satışları da arttırabilir diyor uzmanlar. Sonuç olarak kuyruklar sadece beklememizi gerektiren bir fiziksel olgu değil, aynı zamanda psikolojimizi ya da davranışlarımızı da derinden etkileyebilen bir faktör. Bununla ilgili ilginç istatistikler var, bundan da bahsetmek istiyorum size ama ben küçücük bir kahve molası verirken size de bu arada iki güzel şarkı dinletmek istiyorum müsaadenizle. Kalbim sen.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu kabul edildi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla İsrailli bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur sınır kapısının Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapımız kadar önemli," dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin subay ve assubay öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak toplam 673 öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu bildirdi.
3: Spor.
2: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber 1-2
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
11: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
12: Garanti BBVA.
0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
12: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
13: 18 ay, 18 ay.
14: Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
13: Radyo Ülkü.

zincir marketlerdeki uzun kuyrukları anlatıyordum. Az önce demiştim ki uzun kuyruklar müşterilerin ürünlerini son dakikada geri bırakma olasılıklarını azaltıyor. Ama bunun yanında davranışlarımızı derinden etkileyebilen bazı ilginç detaylar da var. Mesela şimdi bugün çok bildiğimiz marketler var ya, özellikle biraz daha küçük olanlarından bahsediyorum. Kasaları genellikle birden fazladır. Bu tarz marketler küçük oldukları için birden fazla kasa seçeneğiniz oluyor. Yapılan bir deneye baktım. Bu tarz çoklu sıradaki ortalama bekleme süresi 5 dakika 39 saniye olarak kaydedilmiş. Ama bazı masalarda hani dolambaçlı kasa sıraları vardır ya, işte bu ortalama 6 dakika 56 saniye olarak kaydedilmiş. Dolambaçlı tek sırada bekleyenler çoklu sıraya kıyasla daha iyi bir deneyim yaşadıklarını söylemişler. Müşteriler çoklu sıraya 5 üzerinden 3.48 puan, dolambaçlı tek hatlı sıraya da 3.8 puan vermişler. Bu sonuçlar aslında müşterilerin sıra beklerken yaşadıkları memnuniyetin sadece bekleme süresine değil, aynı zamanda sıra düzenlemesinin algısına da bağlı olduğunu gösteriyor. Bu arada deneyi yaptıkları müşteri gruplarını da çok merak ettim. Ne yalan söyleyeyim. Hadi bakalım iki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

İnsanlar neden yollarını şaşırıp kaybolur, düşündünüz mü hiç? Bir otoparkta mesela aracınızı bulmakta zorluk çektiğiniz oldu mu? Ya da ne bileyim, başka bir yerin yollarını sanki yıllardır orada yaşamış gibi kolaylıkla bulabiliyor musunuz? Kimileri yeni mekanlarda böyle adeta bir rehber gibi yollarını bulurken, kimileri de sürekli kaybolur hayatta, biliyorsunuz. Yön duygusunun kökenlerine inelim istedim ve bu beceri ne kadar kişisel bir yetenekle ilgiliymiş, bunu size anlatayım. Ama tabii ki şarkıların sonrasında. Ben...

Gül Güne Gül'le de size yön duygusundan bahsedeceğimi söylemiştim şarkıların öncesinde. Şimdi yön duygusu temelde iki ana yeteneği içeriyor. Bunlar haritalama ve yerelleştirme. Haritalama dediğimiz şey basitçe çevremizdeki dünyanın bir haritasını oluşturmak anlamına geliyor. Yerelleştirme ise haritada kendi konumumuzu tespit etme yeteneği. Yön bulmak dediğimiz şey bir duyuya bağlı olmakla birlikte aslında görmeye de bağlı, işitmeye de, koku almaya da, tat almaya ya da dokunma gibi temel duyulara da bağlı. Ve tabii ki önemli ölçüde bu duyular destekliyor yön bulma algısını. Bu süreçte önemli birer rol oynuyorlar. Sistemimiz hareket sırasında vücudumuzu uzayda algılamamıza yardımcı oluyor. Bununla alakalı Kolombiya Üniversitesi'nden bir profesör şöyle diyor. Gözlerinizi kapatsanız bile içsel haritanız sayesinde nerede olduğunuzu tahmin edebilirsiniz. Şimdi beynimizde konumumuzu ya da yönümüzü belirlemek için özelleşmiş hücreler mevcut biliyorsunuz. Bu hücreler farklı konumlar ve yönler için özel olarak aktif hale geliyorlar ama bazı kişilerde bu hücreler ya da işlevleri doğru şekilde çalışmayabiliyor. Yön duygusundaki problemler, yani dikkat sorunları, algı problemleri ya da hafıza eksiklikleri gibi şeylerden de kaynaklanabiliyor. Araştırmacılar işte bu gibi durumların İnsanların alışık oldukları yerlerde bile kaybolmalarına yol açabileceğini, bu kişilerin sosyal becerilerinin iyi olduğunu ama yön bulma konusunda zorluk yaşadığını belirtiyorlar. Bunların dışında bazen de duyular arası çatışmalardan dolayı yön bulmakta zorluk yaşayabiliyoruz. Mesela hani gözlerinizin ve iç kulağınızın birbirine zıt bilgi vermesi yön duygunuzu kaybetmenize sebep olabilir. Peki size günümüz teknolojik cihazların yön bulma yeteneğinizi zayıflatabileceğini söylesem şaşırır mıydınız? Şimdi GPS cihazları ve haritalar yön bulma konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunu kimse sanıyorum inkar edemez. Ama sürekli teknolojiye bağımlı olmak yön bulma becerilerimizi zamanla zayıflatabilir diyor uzmanlar. Son olarak yine bir soru sormak istiyorum. Sizce kadınlar mı daha fazla kaybolur yoksa erkekler mi? Kadınlar diyorsanız doğru cevap verdiniz ama öncelikle şunu da netleştirelim. Kadınlar ve erkekler arasında kaybolma konusunda doğal bir yetenek farkı olduğunu söylemek pek doğru değil. Bu fark büyük ölçüde kültürel ve sosyal etmenlerden kaynaklanıyor. Evet, araştırmalar bazı durumlarda erkeklerin yön bulma becerilerini daha iyi geliştirdiğini gösteriyor ama bu doğuştan gelen bir üstünlük değil. Kadınlar ve erkekler arasında yön bulma farklarının altında yatan asıl neden tahmin edeceğiniz üzere toplumsal roller ve sosyal deneyimler. Birçok kültürde erkekler biliyorsunuz daha genç yaşlardan itibaren dışarıda keşifler yaparlar, seyahat ederler. Diğer taraftan bazı toplumlarda kadınlar daha çok ev içi rollerle sınırlı kaldıklarından yön bulma deneyimleri de tabii ki sınırlı olabiliyor. İşte bu nedenle de becerilerini yeterince geliştiremeyebiliyorlar.

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
13: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo

Bugün size aklıma ne gelirse hepsinden bahsedeceğim. Adalardaki evlerin beyaz, pencerelerin mavi olmasının estetikten daha fazla nedeni olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi Bodrum'la İstanbul ve Yunanistan'daki adalarda bulunan evleri hepimiz biliriz değil mi? Evler genelde beyazdır, kapılar ve pencereler de mavi renklerle boyanır. Hem yerli hem de yabancı turistlerin de ilgisini çeker. Peki neden genellikle bu renkler tercih ediliyor hiç düşündünüz mü? Aslında evlerin beyaz renge boyanmasının çeşitli pratik nedenleri var. Tatil sırasında denizin ve güneşin tadını çıkarırken gözümüze çarpan o güzel beyaz evler ve mavi detaylar aslında çok anlamlı. Bu evlerin beyaz renk olması sıcak iklimin etkilerini hafifletmekle ilgili bir tercih. Beyaz renk biliyorsunuz güneş ışığını yansıtarak evlerin iç kısmını serin tutuyor. Yani hem estetik hem de işlevsel bir neden bu tercihin arkasında yatıyor. Gelelim mavi kapılar ve pencerelere. Mavi renk sadece estetik bir görüntü nedeniyle tercih sebebi değil, aynı zamanda haşere, akrep, yılan gibi canlıların eve yaklaşmasını da önlüyor. Kapıların, pencerelerin hatta yol kenarlarının bu renklerle boyanmasının sebebi haşerelerin mavi rengi ateş olarak algılayıp bu bölgelerden uzak duracağına inanılması. Bu bölgelerde yaşayan yöre halkı da her yıl bu nedenlerle evlerini boyatıyor. Bir sonraki tatilinizde bu renklerin arkasındaki özen ve anlam tatilinizin anılarına belki hoş bir detay ekler.

Üniversitelerin neden şehir dışına yapıldığını hiç merak etmiş miydiniz? Ülkemizdeki üniversitelerin konumuna baktığımızda birçoğunun şehirden uzak olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle merkezi bir noktada bulunan fakültede okumak öğrenciler için tabii ki büyük bir avantaj. Okula giderken eğer kaldığınız yurt ya da eviniz uzaksa yürüme mesafeniz artıyor. İşte otobüs, metro gibi ulaşım araçları da uzaksa öğrenciler bu noktada biraz yorulabiliyor. Sadece bu da değil. Okulunuz kaldığınız yurda şehre uzaksa sosyalleşebileceğiniz alan da azalıyor. Temel ihtiyaçlarınızı yapabileceğiniz yerler de zor bulunuyor. İşte tüm bunlar da üniversite hayatını insanı kabusa çevirebiliyor. Peki öğrencilerin hayatını bu kadar zorlaştıracağı zaten başından belliyken neden okulların bu kadar şehirden uzak bir konumda inşa edilmiş olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Bu soruların cevabı için akademisyenler ve şehir planlamacıları bazı noktaları aktarmışlar. Merak edenler için az sonra birlikteyiz.

Üniversiteler neden acaba hep şehir dışına yapılıyoru konuşuyoruz. Şimdi üniversitelere sadece eğitim binaları olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda işte tıp fakülteleri, araştırma hastaneleri, alışveriş alanları, sosyal ve kültürel alanlar gibi birçok yapıyı da barındıran büyük kompleksler oldukları için üniversite kampüsleri geniş arazilere ihtiyaç duyuyor biliyorsunuz. Ayrıca öğrenci sayısının artması, akademik birimlerin genişlemesi gibi unsurlarda göz önünde bulundurulduğunda şehir merkezlerinde bu kadar büyük bir alanın bulunması biliyorsunuz zor. Maliyet avantajlarından da biraz bahsedeyim size. Bir de işin çünkü maliyet boyutu var. Tahmin edersiniz ki şehir dışındaki araziler genellikle şehir merkezine kıyasla biraz daha düşük maliyette oluyorlar. İşte bu durumda haliyle üniversiteler için büyük maliyet avantajı sağlıyor. Arsa maliyeti

maliyetlerinin düşük olması, kamu arazisi olması ya da kamulaştırılması gibi faktörler şehir dışındaki arazilerin tercih edilmesinde tabii ki önemli rol oynuyor. Özellikle de geniş arazilerde yapılan üniversite inşaatları şehir merkezindeki binalara kıyasla biraz daha ekonomik biliyorsunuz. Özellikle hali hazırda üniversite okuyan ya da mezun olan öğrenciler de fark etmiştir ki üniversiteler kurulduğu şehirlerin gelişimine önemli de katkılar sağlıyor. Biliyorsunuz ki üniversiteler genellikle ekonomik ve sosyal kalkınmanın tetikleyicileri olarak görülür. Fakültelerin şehir merkezinin dışında veya işte gelişmemiş bölgelerde kurulmaları bu alanların kalkınmasında teşvik ediyor. O bölgenin ekonomisini canlandırıyor aslında. Sonuç olarak üniversitelerin şehir merkezinden uzak arazilere inşa edilmesinin arka planında birçok avantajı olsa da bu durumun tabii ki öğrenciler açısından ulaşım ya da sosyal aktivitenin kısıtlılığı gibi zorluklar getirdiği de bir gerçek. Bu konuyu da kapattığımıza göre iki güzel şarkı dinleyelim mi?

0: gülle, gül güne gül.
1: Bugün 24 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kentte görev yapan basınla bir araya gelerek toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi. Mersin'de etkisini arttıran sıcak hava nedeniyle uzmanlar özellikle 65 yaş üzerindekiler, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı bulunanların güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamasını, gün içerisinde 2,5 litreye yakın su tüketmesini önerdi. Mersin'de 2026 yılı Haziran ayında 4101 adet aracın trafiğe kaydı yapılırken kentteki toplam araç sayısı 23.919'a ulaştı. Mersin bu sayı ile Türkiye genelinde en çok araç varlığına sahip 7. şehir oldu. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, son dönemde bazı bölgelerde görülen çekirge hareketliliği konusunda Mersin'de şu anda üretimi tehdit edecek boyutta bir çekirge zararının bulunmadığını söyleyerek, erken dönemde kontrollerin yapılması, yoğunluk görülmesi halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilmesi önem taşıyor diye konuştu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Ulaşım Araçları, İmalat, Satış ve Onarımı Meslek Komitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı'nı ziyaret ederek elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması, kent trafiğinde yaşanan aksaklıklarla sektörün talepleri ele alındı. Mersin'de sosyal medya platformlarında paylaşılan kural ihlaline ilişkin görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü tespit ederek 10 bin lira idari para cezası uyguladı. Yüksek üretim maliyetleri ve düşük fiyat nedeniyle zor günler geçiren Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sorunlarını Ankara'ya taşıdı. Üreticilerin talepleri ve çözüm önerileri yetkililere sunuldu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, küresel ticarette yaşanan gelişmelerin Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, bu avantajların kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için rekabet gücünü artıracak yapısal adımların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesindeki üreme kumsallarında deniz kaplumbağası yavrularının tespit edilmediği ve koruma çalışmalarının yetersiz kaldığı iddia edildi. Çevreciler bölgenin kaderine terk edildiğini savundu. Tarsus'ta kapsamlı fırın denetimi yapıldı. Denetimlerde bir fırında tespit edilen 17 ayrı uygunsuzluk nedeniyle 17 farklı idari para cezası uygulandı. Mersin'de 4 çocuk annesi Türkay Teneke düştüğü kuyuda hayatını kaybetti. Olay Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak mahallesinde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Toros Devlet Hastanesi acil servisi yenileniyor. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi acil servisinde hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek genişletme, bakım ve onarım çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu. Akdeniz'de meyve sineğiyle mücadele ilaç desteği verildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, belediye bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kurulacağını açıkladı. Eğitimci Dilek Kul, yaz tatiline giren öğrencilere kitap okuma alışkanlığının önemini hatırlatarak ekran süresi ile okuma saatleri arasında denge kurulması gerektiğini belirtti.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Garanti BBVA.
0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.

Zaman su gibi aktı geçti yine. Avuçlarımızdan kaydı gitti. Hep o yüzden söylüyorum zamanın kıymetini bilin diye. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güme Gül'le, Gül Güme Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin merkezin ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Teje mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu kabul edildi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla İsrailli bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur sınır kapısının Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapımız kadar önemli," dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin subay ve assubay öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak toplam 673 öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu bildirdi. Spor. Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi.

0: Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır, dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
14: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülkü.
21: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
20: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Bugün 24 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kentte görev yapan basınla bir araya gelerek toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi. Mersin'de etkisini arttıran sıcak hava nedeniyle uzmanlar özellikle 65 yaş üzerindekiler, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı bulunanların güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamasını, gün içerisinde 2,5 litre

0: kişiye yakın su tüketmesini önerdi. Mersin'de 2026 yılı Haziran ayında 4101 adet aracın trafiğe kaydı yapılırken kentteki toplam araç sayısı 23.919'a ulaştı. Mersin bu sayı ile Türkiye genelinde en çok araç varlığına sahip 7. şehir oldu. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, son dönemde bazı bölgelerde görülen çekirge hareketliliği konusunda Mersin'de şu anda üretimi tehdit edecek boyutta bir çekirge zararının bulunmadığını söyleyerek, erken dönemde kontrollerin yapılması, yoğunluk görülmesi halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilmesi önem taşıyor diye konuştu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ulaşım Araçları İmalat Satış ve Onarımı Meslek Komitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı'nı ziyaret ederek elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması, kent trafiğinde yaşanan aksaklıklarla sektörün talepleri ele alındı. Mersin'de sosyal medya platformlarında paylaşılan kural ihlaline ilişkin görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü tespit ederek 10 bin lira idari para cezası uyguladı. Yüksek üretim maliyetleri ve düşük fiyat nedeniyle zor günler geçiren Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sorunlarını Ankara'ya taşıdı. Üreticilerin talepleri ve çözüm önerileri yetkililere sunuldu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, küresel ticarette yaşanan gelişmelerin Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, bu avantajların kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için rekabet gücünü artıracak yapısal adımların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesindeki üreme kumsallarında deniz kaplumbağası yavrularının tespit edilmediği ve koruma çalışmalarının yetersiz kaldığı iddia edildi. Çevreciler bölgenin kaderine terk edildiğini savundu. Tarsus'ta kapsamlı fırın denetimi yapıldı. Denetimlerde bir fırında tespit edilen 17 ayrı uygunsuzluk nedeniyle 17 farklı idari para cezası uygulandı. Mersin'de 4 çocuk annesi Türkay Teneke düştüğü kuyuda hayatını kaybetti. Olay Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak mahallesinde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Toros Devlet Hastanesi acil servisi yenileniyor. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi acil servisinde hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek genişletme, bakım ve onarım çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu. Akdeniz'de meyve sineği ile mücadele ilaç desteği verildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, belediye bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kurulacağını açıkladı. Eğitimci Dilek Kul, yaz tatiline giren öğrencilere kitap okuma alışkanlığının önemini hatırlatarak ekran süresi ile okuma saatleri arasında denge kurulması gerektiğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç

0: Deniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18 ay, 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
12: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağının da yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkezi'nin ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Her zaman her yerde.

0: sık yoruldum.
1: Söylediğin şarkı aslında seni söyler. Hani o kilim yelekli, bağlama çalan, yakasız mintanlı bıyıklı adam var diye, hatırlar mısın? Kimi çok sevdiyse kaybettim. Belki yıllar sonra anlayacaksın.

yıkıldın. Sevmeye gücün yok, artık yoruldun. Sen bahara sevdalı güneş delisi, sen kalbimin beyaz gülü, yoksullukla sınanmış sevdam. Kötürüm kuşlar uçuyor anılarından, rehin serçeler küsmüş bir nisan kadar yağmursuz. Susuyorsun. Yaprağın sevgisi bitmişse eğer, bir ağaç vafansız devrilebilir. Oysa şarkıların bir anlamı olmalı. Sonsuza dek yitirilmiş ve yarım yaşanmış ne varsa al getir. Artık bastırılmaz bir sevda ihtilaliyim. Gelişin misilleme olsun acılarıma. Ölümü biz öldürelim.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneşten aldığımız güçle elektrik üretiminde bir rekora imza attık. Geçtiğimiz Haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimimiz 4,99 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece toplam elektrik üretimimizin %16,4'ünü de güneşten karşılamış olduk dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösteren, belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel dahil 91 milletvekili istifa ederek ismi yeni parti olarak duyurulan partinin kurucular kuruluna katıldı. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansı'nda veri merkezleri üzerine yaptığı konuşmada İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. İran'a karşı durumlarının iyi olduğunu söyleyen Trump, İran'ın bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını bildirdi. Trump, aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller, kötü niyetleri vardı, nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz ifadelerini kullandı. Spor. Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendikspor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liv

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: En iyiler, en çok dinlenenler.
3: Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağının da yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımız da 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Teje mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Her zaman, her yerde.

Bugün 24 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kentte görev yapan basınla bir araya gelerek toplumda rahatsızlık oluşturdu.

0: 2016 yılı Haziran ayında 4101 adet aracın trafiğe kaydı yapılırken kentteki toplam araç sayısı 23.919'a ulaştı. Mersin bu sayı ile Türkiye genelinde en çok araç varlığına sahip 7. şehir oldu. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, son dönemde bazı bölgelerde görülen çekirge hareketliliği konusunda Mersin'de şu anda üretimi tehdit edecek boyutta bir çekirge zararının bulunmadığını söyleyerek, erken dönemde kontrollerin yapılması, yoğunluk görülmesi halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilmesi önem taşıyor diye konuştu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ulaşım Araçları İmalat Satış ve Onarımı Meslek Komitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı'nı ziyaret ederek elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması, kent trafiğinde yaşanan aksaklıklarla sektörün talepleri ele alındı. Mersin'de sosyal medya platformlarında paylaşılan kural ihlaline ilişkin görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü tespit ederek 10 bin lira idari para cezası uyguladı. Yüksek üretim maliyetleri ve düşük fiyat nedeniyle zor günler geçiren Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sorunlarını Ankara'ya taşıdı. Üreticilerin talepleri ve çözüm önerileri yetkililere sunuldu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, küresel ticarette yaşanan gelişmelerin Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, bu avantajların kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için rekabet gücünü artıracak yapısal adımların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesindeki üreme kumsallarında deniz kaplumbağası yavrularının tespit edilmediği ve koruma çalışmalarının yetersiz kaldığı iddia edildi. Çevreciler bölgenin kaderine terk edildiğini savundu. Tarsus'ta kapsamlı fırın denetimi yapıldı. Denetimlerde bir fırında tespit edilen 17 ayrı uygunsuzluk nedeniyle 17 farklı idari para cezası uygulandı. Mersin'de 4 çocuk annesi Türkay Teneke düştüğü kuyuda hayatını kaybetti. Olay Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak mahallesinde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Toros Devlet Hastanesi acil servisi yenileniyor. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi acil servisinde hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek genişletme, bakım ve onarım çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu. Akdeniz'de meyve sineği ile mücadele ilaç desteği verildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, belediye bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kurulacağını açıkladı. Eğitimci Dilek Kul, yaz tatiline giren öğrencilere kitap okuma alışkanlığının önemini hatırlatarak ekran süresi ile okuma saatleri arasında denge kurulması gerektiğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar

0: 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
11: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
13: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Aylin Livaneli ile başladık. 90'lar deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Hadi gel uzatma sonrasında Çelik'le devam ediyoruz. 1996 yılındayız. Şarkımız da Nazına Ölüyorum.

Hemen Müftüoğlu, bir ümit doğmaz mı sonrasında sözü Kenan Doğulu'ya bırakıyoruz. Sanatçının en eğlenceli şarkılarından bir tanesi Hiç Bana Sordun Mu? Şimdi bizimle.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, hal katlı kavşağının da
4: yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet kartlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu kartlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan kartlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, kartlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. MESKİ Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Kaya'nın Odalarda Işıksızım albümünde bir süre sonra da Nilüfer'in yine yeni yeniden albümünde yer alan şarkısı Beni Anlamadın Ya ve söz Sibel Tüzün'de. Nefes kesen aşklar şimdi bizimle.

albümlerden bir tanesiydi ve ardından bir maxi single yayınladılar. Bu albümde sadece iki şarkı vardı. 94 yılından Elimde Değil'i çaldım sizlere ve bugün kapanış şarkımız Burcu Güneş'ten Bana Evet De. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personellerinin de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387.882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
1: Spor.
0: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır, dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyolant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihli

0: Arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
6: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Radyo Ülke 24 saat

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Teje mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman, her yerde.
3: Radyo Ülkü.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bugün 24 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kentte görev yapan basınla bir araya gelerek toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi. Mersin'de etkisini arttıran sıcak hava nedeniyle uzmanlar özellikle 65 yaş üzerindekiler, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı bulunanların güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamasını, gün içerisinde 2,5 litreye yakın su tüketmesini önerdi. Mersin'de 2026 yılı Haziran ayında 4101 adet aracın trafiğe kaydı yapılırken kentteki toplam araç sayısı 23.919'a ulaştı. Mersin bu sayı ile Türkiye genelinde en çok araç varlığına sahip 7. şehir oldu. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz son dönemde bazı bölgelerde görülen çekirge hareketliliği konusunda Mersin'de şu anda üretimi tehdit edecek boyutta bir çekirge zararının bulunmadığını söyleyerek erken dönemde kontrollerin yapılması, yoğunluk görülmesi halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilmesi önem taşıyor diye konuştu. Sahip 7. şehir oldu. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz son dönemde bazı bölgelerde görülen çekirge hareketliliği konusunda Mersin'de şu anda üretimi tehdit edecek boyutta bir çekirge zararının bulunmadığını söyleyerek erken dönemde kontrollerin yapılmasını

0: Mersin'de sosyal medya platformlarında paylaşılan kural ihlaline ilişkin görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü tespit ederek 10 bin lira idari para cezası uyguladı. Yüksek üretim maliyetleri ve düşük fiyat nedeniyle zor günler geçiren Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sorunlarını Ankara'ya taşıdı. Üreticilerin talepleri ve çözüm önerileri yetkililere sunuldu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, küresel ticarette yaşanan gelişmelerin Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, bu avantajların kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için rekabet gücünü artıracak yapısal adımların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesindeki üreme kumsallarında deniz kaplumbağası yavrularının tespit edilmediği ve koruma çalışmalarının yetersiz kaldığı iddia edildi. Çevreciler bölgenin kaderine terk edildiğini savundu. Tarsus'ta kapsamlı fırın denetimi yapıldı. Denetimlerde bir fırında tespit edilen 17 ayrı uygunsuzluk nedeniyle 17 farklı idari para cezası uygulandı. Mersin'de 4 çocuk annesi Türkay Teneke düştüğü kuyuda hayatını kaybetti. Olay Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak mahallesinde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Toros Devlet Hastanesi acil servisi yenileniyor. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi acil servisinde hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek genişletme, bakım ve onarım çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu. Akdeniz'de meyve sineği ile mücadele ilaç desteği verildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, belediye bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kurulacağını açıkladı. Eğitimci Dilek Kul, yaz tatiline giren öğrencilere kitap okuma alışkanlığının önemini hatırlatarak ekran süresi ile okuma saatleri arasında denge kurulması gerektiğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül. Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri...

0: yeni ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur Derin Dondurucular ve Buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo Ülke.
6: Son 2, 3, 4.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Hayat gerçekten o kadar hızlı ilerliyor ki hem doğa hem de böyle evren düzeni bir saniye bile aksamadan mükemmel bir şekilde işliyor gerçekten. Ve her saniye sürekli devam eden bazı ilginç olaylar yaşanıyor. Mesela dünya üzerinde her saniyede bir 40 tane yıldırım düşüyor. Google'da mesela 11.500 tane arama yapılıyor. Yine 11.500 Facebook durum güncellemesi yapılırken 2.8 milyon e-posta yollanıyor. 34 tane ağaç kesiliyor yağmur ormanlarında. Saniyede bir 34 ağaç eksiliyor bu dünyadan. 4 tane bebek dünyaya geliyor ve 2 kişi de ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bu arada her saniye yaklaşık olarak 4000 yeni yıldız oluşuyor. Bu da evrenimizin ne kadar büyük olduğunu düşündürüyor değil mi insana? Neden böyle başladım biliyor musunuz? Her saniyenin kıymetini bilebilelim diye. Bu güzel günde birlikteliğimiz başlıyor Gül Güne Gülle'de. Hoş geldiniz.

Hadi bakalım, program başladığına göre şöyle güzel bir Türk kahvesi yapın kendinize. Ben de bu arada Türk kahvesi neden büyük bardaklarda değil de küçük fincanlarda içiliyor onu anlatayım size. Kimimiz böyle sabah uyanır uyanmaz seviyoruz. Kimimiz akşam yemeğinden sonra tercih ediyoruz. Efendim kimimiz misafirlikte keyifle tüketiyoruz. Peki ama neden Türk kahvelerinin fincanı bu kadar küçük? Özellikle çok sevenler bu durumdan sürekli yakınıyor biliyorsunuz. Hemen anlatayım isterim. Türk kahvesinin özellikle küçük fincanlarda içilmesinin arkasında enteresan bir neden var. Ya da biraz daha meraklanın isterim. Şarkıların sonrasında birlikte...

Az önce demiştim ki Türk kahvesinin özellikle küçük fincanlarda içilmesinin arkasında bir neden var. Şimdi klasik kahveler kupalarda içiliyor biliyorsunuz ama Türk kahvesini küçücük fincanlarda tercih ediyoruz. Öncelikle isterseniz Türk kahvesinin tarihinden birazcık bahsedeyim size. Osmanlı döneminden günümüze gelen kültürel değerlerden bir tanesi Türk kahvesi. İlk kez Yemen ve Habeşistan'da ortaya çıktığı biliniyor. Kökeni 14. yüzyıla kadar dayanan bu kahve 2 yıl sonra yani 1517 yılında Osmanlı'nın Yemen valisi Özdemir Paşa tarafından getiriliyor. İstanbul'da cezvelerde ve güğümlerde pişirilmeye başlanıyor ve farklı bir pişirme usulüyle Türk kahvesi ortaya çıkmış oluyor. Öyle ki kahvenin içilebilir kıvama getirilmesi ve Avrupa'ya gitmesinin asıl kaynağının da Anadolu olduğu söylenir hep. 17. yüzyıla geldiğimizde Venedikli tüccarlar Avrupa'ya götürdükleri kahveyi Türk kahvesi olarak tanıtıyorlar. Telvesiyle servis edilen tek kahve özelliğinde olan Türk kahvesi bilmeyenler için söyleyeyim ki 2013 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine de girdi. Bu eşsiz lezzete sahip kahveyi de küçücük fincanlarda yani 75 mililitre ortalama fincanlarda servis ediyor insanlar. Bu da aslında lezzetinin daha iyi muhafaza edilmesini sağlıyor. Daha detaylı anlatmam gerekirse küçük fincanlar telvesinin dibe çökmesine zaman tanıyor. Kahvenin daha yavaş soğumasını sağlıyor. Ayrıca kim köpüksüz kahve içmek ister ki? Bu ince ve küçük fincanlar kahvenin köpüğünü de koruyor. Böylelikle bol köpüklü bir kahve keyfi sunabiliyor bizlere. Kendine özgü olan aroması telvesi ve köpüğüyle diğer kahvelerden her zaman ayrılır biliyorsunuz. Türk kahvesinin İstanbul'a geldiği ilk zamanlarda kahvehanelerin açılması da aslında halk tarafından ne kadar benimsendiğini gösteren ince detaylardan bir tanesi. Kültürümüzün ve yaşamımızın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Sonuç olarak hem tadıyla hem tarihiyle hem de geleneksel sohbetlerde böyle toplumsal bağları güçlendirmesiyle önemli ve her geçen gün daha da değer kazanan içeceklerden bir tanesi olarak sanıyorum ki kalmaya devam edecek. Siz ne dersiniz?

0: Güllü, Gülgün'e Güllü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in anıt, sevgi ve göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Bugün böyle tek bir konuya bağlı kalayım istemedim. Size birbirinden ilginç şeyler anlatmaya devam ediyorum o yüzden. Zincir marketlerdeki kuyrukların aslında hiç masum olmadığını biliyor musunuz? Hayatımızın çeşitli anlarında kuyruk beklemekten kaçamıyoruz maalesef. Zincir marketlerde ya da büyük mağazalarda bazen böyle uzun süren kasa kuyrukları beklemek zorunda da kalabiliyoruz. Hepimizin sinirini bozan detaylar. Kasa kuyruklarının düzenlenmiş şekli aslında bekleyiş deneyimimizi önemli ölçüde etkiliyormuş. Ama bizler belki de farkında bile değiliz. İki farklı sistem arasında yapılan araştırmalar çok şaşıracağınız ilginç sonuçları ortaya koymuş durumda. Buyurun diyorum, hep birlikte bakalım. Ama öncesinde ne dersiniz? İki güzel şarkı dinleyelim mi?

geçse de böyle. Zincir marketlerdeki uzun kuyrukların sebebini anlatıyordum size. Şimdi kuyrukların uzunluğu ve düzeni aslında müşteri deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. Mesela marketlerdeki kasa sıralarında yaygın olarak gördüğümüz çoklu sıra sistemleri bazen bekleyenler arasında hafif bir rekabet duygusu da yaratabiliyor. Hangi kuyruğun daha hızlı ilerleyeceğine dair belirsizlik insanları strese sokabiliyor ve karar vermekte zorlanmalarına neden olabiliyor. İşte buna karşılık tek hatlı sistemlerde herkes sıraya giriyor ve sıradaki kişi boşalan kasa veya işlem masasına yönlendiriliyor. Bu yöntem bekleyenler arasında daha az stres ve hatta daha yüksek müşteri memnuniyeti de sağlayabilir diyor uzmanlar. İşte bu nedenle özellikle havaalanları gibi yoğun noktalarda veya büyük eğlence parklarında bu sistemin tercih edildiğini söyleyeyim. Kuyrukların uzatılması ile ilgili olarak bazı işletmeler bilinçli olarak kuyrukları yönetiyorlar. Mesela bir mağazada kuyrukların yavaş olması müşterilerin daha fazla ürün görmelerini ve ekstra alışveriş yapmalarını teşvik edebiliyor. Ayrıca uzun kuyruklar müşterilerin ürünlerini son dakikada geri bırakma olasılığını azaltarak satışları da arttırabilir diyor uzmanlar. Sonuç olarak kuyruklar sadece beklememizi gerektiren bir fiziksel olgu değil, aynı zamanda psikolojimizi ya da davranışlarımızı da derinden etkileyebilen bir faktör. Bununla ilgili ilginç istatistikler var. Bundan da bahsetmek istiyorum size ama ben küçücük bir kahve molası verirken size de bu arada iki güzel şarkı dinletmek istiyorum müsaadenizle. Kalbim

Zincir marketlerdeki uzun kuyrukları anlatıyordum. Az önce demiştim ki uzun kuyruklar müşterilerin ürünlerini son dakikada geri bırakma olasılıklarını azaltıyor. Ama bunun yanında davranışlarımızı derinden etkileyebilen bazı ilginç detaylar da var. Mesela şimdi bugün çok bildiğimiz marketler var ya, özellikle biraz daha küçük olanlarından bahsediyorum. Kasaları genellikle birden fazladır. Bu tarz marketler küçük oldukları için birden fazla kasa seçeneğiniz oluyor. Yapılan bir deneye baktım. Bu tarz çoklu sıradaki ortalama bekleme süresi 5 dakika 39 saniye olarak kaydedilmiş. Ama bazı masalarda hani dolambaçlı kasa sıraları vardır ya, işte bu ortalama 6 dakika 56 saniye olarak kaydedilmiş. Dolambaçlı tek sırada bekleyenler çoklu sıraya kıyasla daha iyi bir deneyim yaşadıklarını söylemişler. Müşteriler çoklu sıraya 5 üzerinden 3.48 puan, dolambaçlı tek hatlı sıraya da 3.8 puan vermişler. Bu sonuçlar aslında müşterilerin sıra beklerken yaşadıkları memnuniyetin sadece bekleme süresine değil, aynı zamanda sıra düzenlemesinin algısına da bağlı olduğunu gösteriyor. Bu arada deneyi yaptıkları müşteri gruplarını da çok merak ettim. Ne yalan söyleyeyim. Hadi bakalım, iki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine.

İnsanlar neden yollarını şaşırıp kaybolur, düşündünüz mü hiç? Bir otoparkta mesela aracınızı bulmakta zorluk çektiğiniz oldu mu? Ya da ne bileyim başka bir yerin yollarını sanki yıllardır orada yaşamış gibi kolaylıkla bulabiliyor musunuz? Kimileri yeni mekanlarda böyle adeta bir rehber gibi yollarını bulurken kimileri de sürekli kaybolur hayatta, biliyorsunuz. Yön duygusunun kökenlerine inelim istedim ve bu beceri ne kadar kişisel bir yetenekle ilgiliymiş bunu size anlatayım. Ama tabii ki şarkıların sonrasında. Bak.

0: Güngül'le Gülgün'e Güngül.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ellerindeki verilere göre özel okullarda çalışan öğretmenlerin ortalama 40 bin lira civarında ücret aldıklarını belirterek eğer asgari ücretin altında ya da insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Armutlu Yolu projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli katkı sunacağız dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387.882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TIM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Her zaman, her yerde.
12: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de size yön duygusundan bahsedeceğimi söylemiştim şarkıların öncesinde. Şimdi yön duygusu temelde iki ana yeteneği içeriyor. Bunlar haritalama ve yerelleştirme. Haritalama dediğimiz şey basitçe çevremizdeki dünyanın bir haritasını oluşturmak anlamına geliyor. Yerelleştirme ise haritada kendi konumumuzu tespit etme yeteneği. Yön bulmak dediğimiz şey bir duyuya bağlı olmakla birlikte aslında görmeye de bağlı, işitmeye de, koku almaya da, tat almaya ya da dokunma gibi temel duyulara da bağlı. Ve tabii ki önemli ölçüde bu duyular destekliyor yön bulma algısını. Bu süreçte önemli birer rol oynuyorlar. Sistemimiz hareket sırasında vücudumuzu uzayda algılamamıza yardımcı oluyor. Bununla alakalı Kolombiya Üniversitesi'nden bir profesör şöyle diyor. Gözlerinizi kapatsanız bile içsel haritanız sayesinde nerede olduğunuzu tahmin edebilirsiniz. Şimdi beynimizde konumumuzu ya da yönümüzü belirlemek için özelleşmiş hücreler mevcut biliyorsunuz. Bu hücreler farklı konumlar ve yönler için özel olarak aktif hale geliyorlar ama bazı kişilerde bu hücreler ya da işlevleri doğru şekilde çalışmayabiliyor. Yön duygusundaki problemler, yani dikkat sorunları, algı problemleri ya da hafıza eksiklikleri gibi şeylerden de kaynaklanabiliyor. Araştırmacılar işte bu gibi durumların İnsanların alışık oldukları yerlerde bile kaybolmalarına yol açabileceğini, bu kişilerin sosyal becerilerinin iyi olduğunu ama yön bulma konusunda zorluk yaşadığını belirtiyorlar. Bunların dışında bazen de duyular arası çatışmalardan dolayı yön bulmakta zorluk yaşayabiliyoruz. Mesela hani gözlerinizin ve iç kulağınızın birbirine zıt bilgi vermesi yön duygunuzu kaybetmenize sebep olabilir. Peki size günümüz teknolojik cihazların yön bulma yeteneğinizi zayıflatabileceğini söylesem şaşırır mıydınız? Şimdi GPS cihazları ve haritalar yön bulma konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunu kimse sanıyorum inkar edemez. Ama sürekli teknolojiye bağımlı olmak yön bulma becerilerimizi zamanla zayıflatabilir diyor uzmanlar. Son olarak yine bir soru sormak istiyorum. Sizce kadınlar mı daha fazla kaybolur yoksa erkekler mi? Kadınlar diyorsanız doğru cevap verdiniz ama öncelikle şunu da netleştirelim. Kadınlar ve erkekler arasında kaybolma konusunda doğal bir yetenek farkı olduğunu söylemek pek doğru değil. Bu fark büyük ölçüde kültürel ve sosyal etmenlerden kaynaklanıyor. Evet, araştırmalar bazı durumlarda erkeklerin yön bulma becerilerini daha iyi geliştirdiğini gösteriyor ama bu doğuştan gelen bir üstünlük değil. Kadınlar ve erkekler arasında yön bulma farklarının altında yatan asıl neden tahmin edeceğiniz üzere toplumsal roller ve sosyal deneyimler. Birçok kültürde erkekler biliyorsunuz daha genç yaşlardan itibaren dışarıda keşifler yaparlar, seyahat ederler. Diğer taraftan bazı toplumlarda kadınlar daha çok ev içi rollerle sınırlı kaldıklarından yön bulma deneyimleri de tabii ki sınırlı olabiliyor. İşte bu nedenle de becerilerini yeterince geliştiremeyebiliyorlar.

Bugün size aklıma ne gelirse hepsinden bahsedeceğim. Adalardaki evlerin beyaz, pencerelerin mavi olmasının estetikten daha fazla nedeni olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi Bodrum'la İstanbul ve Yunanistan'daki adalarda bulunan evleri hepimiz biliriz değil mi? Evler genelde beyazdır, kapılar ve pencereler de mavi renklerle boyanır. Hem yerli hem de yabancı turistlerin de ilgisini çeker. Peki neden genellikle bu renkler tercih ediliyor, hiç düşündünüz mü? Aslında evlerin beyaz renge boyanmasının çeşitli pratik nedenleri var. Tatil sırasında denizin ve güneşin tadını çıkarırken gözümüze çarpan o güzel beyaz evler ve mavi detaylar aslında çok anlamlı. Bu evlerin beyaz renk olması sıcak iklimin etkilerini hafifletmekle ilgili bir tercih. Beyaz renk biliyorsunuz güneş ışığını yansıtarak evlerin iç kısmını serin tutuyor. Yani hem estetik hem de işlevsel bir neden bu tercihin arkasında yatıyor. Gelelim mavi kapılar ve pencerelere. Mavi renk sadece estetik bir görüntü nedeniyle tercih sebebi değil, aynı zamanda haşere, akrep, yılan gibi canlıların eve yaklaşmasını da önlüyor. Kapıların, pencerelerin, hatta yol kenarlarının bu renklerle boyanmasının sebebi haşerelerin mavi rengi ateş olarak algılayıp bu bölgelerden uzak duracağına inanılması. Bu bölgelerde yaşayan yöre halkı da her yıl bu nedenlerle evlerini boyatıyor. Bir sonraki tatilimizde bu renklerin arkasındaki özen ve anlam tatilimizin anılarına belki hoş bir detay ekler.

0: Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo.

Üniversitelerin neden şehir dışına yapıldığını hiç merak etmiş miydiniz? Ülkemizdeki üniversitelerin konumuna baktığımızda birçoğunun şehirden uzak olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle merkezi bir noktada bulunan fakültede okumak öğrenciler için tabii ki büyük bir avantaj. Okula giderken eğer kaldığınız yurt ya da eviniz uzaksa yürüme mesafeniz artıyor. İşte otobüs, metro gibi ulaşım araçları da uzaksa öğrenciler bu noktada biraz yorulabiliyor. Sadece bu da değil. Okulunuz kaldığınız yurda şehre uzaksa sosyalleşebileceğiniz alan da azalıyor. Temel ihtiyaçlarınızı yapabileceğiniz yerler de zor bulunuyor. İşte tüm bunlar da üniversite hayatını insanı kabusa çevirebiliyor. Peki öğrencilerin hayatını bu kadar zorlaştıracağı zaten başından belliyken neden okulların bu kadar şehirden uzak bir konumda inşa edilmiş olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Bu soruların cevabı için akademisyenler ve şehir planlamacıları bazı noktaları aktarmışlar. Merak edenler için az sonra birlikteyiz.

Üniversiteler neden acaba hep şehir dışına yapılıyoru konuşuyoruz. Şimdi üniversitelere sadece eğitim binaları olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda işte tıp fakülteleri, araştırma hastaneleri, alışveriş alanları, sosyal ve kültürel alanlar gibi birçok yapıyı da barındıran büyük kompleksler oldukları için üniversite kampüsleri geniş arazilere ihtiyaç duyuyor biliyorsunuz. Ayrıca öğrenci sayısının artması, akademik birimlerin genişlemesi gibi unsurlarda göz önünde bulundurulduğunda şehir merkezlerinde bu kadar büyük bir alanın bulunması biliyorsunuz zor. Maliyet avantajlarından da biraz bahsedeyim size. Bir de işin çünkü maliyet boyutu var. Tahmin edersiniz ki şehir dışındaki araziler genellikle şehir merkezine kıyasla biraz daha düşük maliyette oluyorlar. İşte bu durumda haliyle üniversiteler için büyük maliyet avantajı sağlıyor. Arsa maliyetlerinin düşük olması, kamu arazisi olması ya da kamulaştırılması gibi faktörler şehir dışındaki arazilerin tercih edilmesinde tabii ki önemli rol oynuyor. Özellikle de geniş arazilerde yapılan üniversite inşaatları şehir merkezindeki binalara kıyasla biraz daha ekonomik biliyorsunuz. Özellikle hali hazırda üniversite okuyan ya da mezun olan öğrenciler de fark etmiştir ki üniversiteler kurulduğu şehirlerin gelişimine önemli de katkılar sağlıyor. Biliyorsunuz ki üniversiteler genellikle ekonomik ve sosyal kalkınmanın tetikleyicileri olarak görülür. Fakültelerin şehir merkezinin dışında veya işte gelişmemiş bölgelerde kurulmaları bu alanların kalkınmasında teşvik ediyor. O bölgenin ekonomisini canlandırıyor aslında. Sonuç olarak üniversitelerin şehir merkezinden uzak arazilere inşa edilmesinin arka planında birçok avantajı olsa da bu durumun tabii ki öğrenciler açısından ulaşım ya da sosyal aktivitenin kısıtlılığı gibi zorluklar getirdiği de bir gerçek. Bu konuyu da kapattığımıza göre iki güzel şarkı dinleyelim mi?

Zaman su gibi aktı geçti yine. Avuçlarımızdan kaydı gitti. Hep o yüzden söylüyorum zamanın kıymetini bilin diye. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güngül'le, Gülgün'ü Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Radyomuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Radyo.

ediyoruz. Hayır.

수의 뛰어런.

0: Yayın gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi...
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman...

0: inanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
3: Radyo Ülkü 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Otogar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

çiçekli bahçemi viranlık eden, koskoca ömrümü, koskoca ömrümü bir anlık eden, hayırsız, vefasız sevgilim benim, hayırsız,

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

sırsımdan vuranlar. Bir kum tanesi gibi yüreğime düşmüşken hele sen. Kum tanesinin denize hasretliği gibiydim sana. Yeşiller verdim maviler, gençliğim, gözyaşlarım. Bari sen vurmasın. Ah yüreğimi, yüreğimi bir çırpıda, bir çırpıda yerine üretti. Bir kadeh, bir kadeh kadar olamadım. Ah hiç olmasa geceleri dost, yüreğimde hasreti söndüren bir arkadaşım. Yıktın beni, kahveliğini

bazen ufacık şeylere dayanır, düşse de hayret, çaresi olmayan.

0: aslanlar gibi taşımasını bilerek sevdik. Bilmezsen git sor. Eskiler bizi tanır, yeniler de bize örnek alır. Her dost muhabbetinde ferman toprağın adı geçerse, herkes bizden adamlıkla, mutlulukla, delikanlıkla alır. Yaktın be beni gönül, yaktın da bitirdin beni be gönül. Bu yaşa, bu cana dayandın mı bu İstanbul be gönül? Dayandın mı be gönül? Dayanırım.
1: En iyi müzik, en iyi program.

Ektiğimizde goncaydılar ama bensiz gül oldular. Biliyorum ki ayrıldığımızda güller de ağladılar. En az senin, en az benim kadar. Ama ben gülleri değil, sadece seni özledim. Ben aşka ağladım, ben sana ağladım. Ve ayrılığa çok ağladım. Geldim işte, sanadır, sanadır bu son nakaratı.

0: Radyo Ülkü.
1: Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim. Hiç bitmeyen sevda yapsınlar. Seni beni içine atsınlar.

önce ölümü, sonra sensizliği düşündüm. Bir yumru tıkandı, düğümlendi boğazıma, ağlayamadım. Ölüm mü yoksa sensizlik mi korkunçtu, ayırt edemedim ikisini. Farkı yoktu birbirlerinden. Ölüm sensizlikse, sensizlik de bir ölümdü.

0: Sen benim alın yazımsın.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Yes!

bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum güne.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Son 2, 3, 4.

Bu şarkımdaki bu sözlerim benden sadece sana gelsin ve güzelim. Bu feryada sözlere, mısralara, hele bendeki bu aşk var ya bu aşka, İnanır sever misin bilmem ama sensin.

0: Allah'ım sen bilirsin.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.